0: 96.2 Radyo Eksen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

verdiklerimi. Ama bugün istek günü. Sizin seçtiğiniz şarkıları dinleyeceğiz her salı olduğu gibi. Eğer isterseniz sizin de aklınızda bu sabah çalsın dedikleriniz, eksende çalsın da birlikte dinleyelim dedikleriniz varsa bana ulaşabilirsiniz.

Vivaldi ile açtık. Ardından Balmain Tiger'dan da Keep On dinlediğimiz şarkı bu senenin piyasaya çıkanlarından da Keep On. Balmain Tiger'da şöyle bir aslında sanat grubu olarak adlandırabiliriz Balmain Tiger'ı. 2018 senesinde Seul'da kurulmuşlardı. Böyle K-pop müzik kolektifi de denilebilir onlar için Balmain Tiger. Yani ne demek istiyorum? Rapçiler, şarkı yazarları, yapımcılar, işte yönetmenler, görsel sanatçılar, editörler hepsi birlikte çalışıyor. Yani burada çok güzel uygulanabileceğini düşündüğüm bir sanat kolektifi olarak da görebiliriz. Böyle K-pop'la birlikte ünlü işte BTS'le mesela işbirliği yapmışlardı. Ondan sonra da zaten adlarından çokça söz ettirdiler. John Jett'le devam edelim şimdi.

0: Cherry Bomb, John Jett. 96.2 Radyo Eksen'de Edişim Rock tarihine geçeceğiz. Bu arada bu sabah birlikte dinleyelim dediğiniz şarkılara da bakacağım. Eğer siz de isterseniz Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar, hesap buradan ulaşabilirsiniz. İstemezseniz gülşah.güray@radioeksen.com e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 25 Ağustos 1975. Bruce Springsteen Born to Run isimli 3. albümünü piyasaya sürdü. 6 milyon kopya satan albüm Amerika listelerinde 3 numaraya kadar yükseldi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. Var.

Pazar günü konserde de çaldığı şarkılardan da ve bu sabahın isteklerinden de Dead Black Bad Licorice. 96.2 Radyo X'ten Jack White'i dinledik. Gelenler var mı bilmiyorum ama çok iyi konserdi gerçekten. Jack White'i bir kez daha İstanbul'da izlemek iyi geldi. Black Bad Licorice 96.2 Radyo X'ten'deydi. Bu Licorice'de de insanların alıp veremediği, bazıları da çok seviyor benim gibi. Özellikle kuzey ülkelerine giden bütün arkadaşlarımın toplayıp da getirdiği, ki ben de aynısını yaptım. Bir lezzet. Bizim için yeri ayrı ve karşındaki insan da hani çok kötü diyerek de çıkardığı zaman ben mesela sinir oluyorum. Zaten sayılı, böyle sayarak yediğim şekerlerden olduğu için. Bilmiyorum, siz de sevenlerden misiniz yoksa gerçekten Jack White gibi çıkarıp atmak istiyorum ağzımdan derinden hissiyat mı sizdeki de? Siyah şekerler var ya, onlardan bahsediyorum. Likör. Gary Numan'la devam ediyoruz. Bir başka istek, buyurunuz.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Evet, bugün sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz. Her salı olduğu gibi Radyo Eksen'de sabah programında Jack White dinledik. Gary Newman, Lifehouse ve Pink Floyd, Hey You 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ona kadar böyle. Yani sizin seçtiğiniz şarkılarla devam edeceğiz. Çalacaklarımızı türü, temposuna, her şeye siz karar veriyorsunuz. Eğer katılmak isterseniz, listede şu şarkı da olsun derseniz bana yazabilirsiniz. Birinci Instagram, eğer kullanıyorsanız oradan mesaj atabilirsiniz. Kullanmıyorsanız mail yoluyla da olur. Alan Parsons Project'le devam edelim.

Ardından da Alan Parsons Project'i dinledik. Onlara da çalışmıştı zaten kendisi Alan Parsons ses mühendisi olarak. Bu Mama Gama bu sabahın isteklerinden de hatırlar mısınız bilmiyorum. Zamanında 1980'lerden bahsediyoruz tabii. Yani albümde o zaman çıkmıştı. Yani 90'lar da olabilir belki başı. Bu açık öğretim programları vardı televizyondan. Onun müziği. Yani birçok şeyin müziği olarak kullanıldı zamanında. O telif hakları asıl konu değilken ama benim ilk aklıma o açık öğretim müziği olarak geliyor Mama Gama.

eksende yavaşladık. Belki birazdan tekrar hızlanırız, bilmiyorum. Siz seçiyorsunuz, siz karar veriyorsunuz ne dinleyeceğimize bu sabah. Blind Guardian ardından bir de Anathema yerleştirdim listeye. Flying'le devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
0: In the world of matchmaking.
3: This weekend your client is getting
2: Paribu Art'ta gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 27 Ağustos'ta Celine Song'un son filmi Materialist'le devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın başrollerini üstlendiği film, aşk, ilişkiler ve hayatın seçimlerini sıcak ve romantik bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Materialist filmi bu Perşembe Paribu Art'ta. Film Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
4: A light in the black. Oh, just a fear of the dark.

0: Fear of the Dark, Iron Maiden, Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Ve sizin isteklerinizi çalıyorum. Her salı olduğu gibi siz karar veriyorsunuz dinleyeceklerimize. Saat 10'a kadar böyle Simply Red, Manish Too Tight to Mention'la devam ediyorum. Siz de eğer katılmak isterseniz Instagram kullanıyorsanız oradan mesaj gönderebilirsiniz. Bu sabah Eksen'de çalsın dediklerinizi yazabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.gura@radioeksen.com, bu da mail adresim. Buradan da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi saat 10'a kadar daha çok vaktimiz var.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Nasıl gidiyor? Bu programı AC/DC'den de sizin seçtiklerinizi dinliyoruz. Her salı olduğu gibi It's a Long Way to the Top. If You Wanna Rock and Roll 96.2 Radyo Eksen'deydi. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Eksen'in sabah programı bu dinlediğiniz ve ben Gülşah Güray saat 10'a kadar sizle eşlik ediyorum. Hafta içi 7-10 arası sabahları bende ve salı günleri sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz. Tamamen siz karar veriyorsunuz dinleyeceklerimize, çalacaklarımıza. Bir diğeri Queens of the Stone Age oldu bu sabah isteklerinden.

şarkı neye benziyor biliyor musunuz? Şu anda dinlerken. Bu çok benziyor, çok benziyor. Neydi bu? Dedim. Can You Feel It şarkısı vardı. Jackson's döneminden. Michael Jackson'ın. Hatırladınız mı şarkıyı? Çok benziyor. I Sat By The Ocean. Hatırlamadıysanız çalacağım. Araya ben de bir iste koyacağım biraz sonra. Onu bir dinleyelim bakın. Belki, yani belki de ben yanılıyorum. Bakacağız. Birazdan bir bulayım.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Buldum şarkıyı. Hatırlıyor musunuz bunu? Şimdi de alaka diyeceksiniz Queens of the Stone Age'in I Said By The Ocean'ıyla. Yani öyle Josh Homme ile bir röportaj yapsak, sohbet etsek kesin bu şarkıdan bir yerlerde bahsedecektir ya da kendi belki farkında değil. Bakın bir dinleyelim hep beraber.

Vokal çıkışları benziyor dedi. Queens of the Stone Age'in I Said By The Ocean arka arkayı dinlemek gerektim. Arada birkaç tane şarkı dinledik ama gerçekten bir benzerliği var. Can You Feel It? Bu ilk hihi ünlemlerini, o işte seslerini ne zaman çıkarttı diye bakıyordum ben de. Bu arada internette onları aramaya başladım. Burada da var, Can You Feel It'te de var. İlk önce ya, Motown'dayken aslında Jackson's 5 olarak, Jackson 5 olarak albümler kaydettikleri dönemde yapmaya başlıyor. It's Too Late to Change Time şarkısını ilk olarak denediği söyleniyor. Ama o zamanlar bağlı oldukları Motown plak şirketinin patronu Barry Gordy'ye ne yapıyorsun evladım demiş. Sonra bunu yapmamaya başlıyor. Sonra plak şirketini değiştiriyorlar ve daha sonra kendilerini daha özgür hissetmeye başladıktan sonra bunu daha da fazla yaptığını söylüyorlar. Blame It On The Boogie şarkısıyla ilk önce, yani kendini rahat hissettikten sonra ilk olarak kullanıldığı söyleniyor. Vardır ya, ondan bahsediyorum. Tamam, şimdi sizin isteklerinize geçiyorum. Geri dönüyorum. Stone Roses'a devam edelim.

Mellow Stone, Stone Roses. Bu sabah sizin seçtiğiniz şarkıları çalıyoruz. Ben bir araya sadece Jackson's'ı ekledim. Bu da benim isteğim gibi oldu. Sadece salı günleri isteklere yer verdiğimizi bir kez daha hatırlatmak ister. Bir sonrakine geçerim. Bir sonraki istek şarkısına. Saat 10'a kadar da böyle devam edeceğiz. Siz seçeceksiniz, birlikte dinleyeceğiz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Eğer sizin de aklınızda bir şarkı varsa ve birlikte dinleyelim diyorsanız, Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Benim hesabım. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Eğer isterseniz. Yeah.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep
2: iyi sigorta. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Fooled, Alice in Chains, Nirvana, Lounge Act ardından dinledik. Bu sabahın isteklerindendi. Ve devam ediyoruz. İsteklerle. Her salı olduğu gibi. Evet, Instagram'da bilmeyenler için buradan mı oluyor diye soranlar için şöyle bir açıklama yapmak ihtiyacı hissettim şu anda. Mesaj atabilirsiniz orada. Böyle mesaj ile bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı dinlemek istediğinizi yazabilirsiniz. Instagram'da. Kullanmıyorsanız mail. Da zaten mail gülşah.güray@radioxl.com. Her ikisinden de olur. Her ikisini de kontrol ediyorum. Ve bugünkü listeyi oluşturuyorum. Neyle? Sizin seçtiklerinizle. Sizin bu sabah Radyo Eksen'de

0: Kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
3: They built the ship each winter time for launch to sea before the storm. Just go from A to B, they go around and come around again. Cause out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Guggenheim.
4: Succeed and fall, fall again. They have proven quite effectively that bumblebees indeed can fly against the fields of authority. They invent each other ever anew. Still they won't have a different view of everyone or anything. Defend themselves against the whims of fate. Question the statistics, accelerate the status quo. Deny the rules of gravity. But they don't use the word once dropped that might break. They do not say that they have love. For who can say we were killed yesterday?

0: knows what Yumi wants, and it's cranky.
1: İlk sabah geldi grubu Einstürzen de Neubauten 1900. Kaç yılında ilk konserlerini veriyorlardı? 80'lerin başı işte. 1980'lerin başında kurulduktan sonra birkaç sene sonra da Nick Cave onun Lehigh'de bir otel odasında televizyonda bir kaydını izliyor. Dünyanın en güzel adamıydı diyor. Bu ilk sabah geldi için Nick Cave siyah bir tay, siyah lastik pantolon. Deri pantolon içinde, latex. Ve çizmeler giymişti. Onun üzerine The Bad Seas'i kuruyorlar 1984'te Batı Berlin'de. Nick Cave, Mick Harvey, Barry Adamson ile birlikte. 2003 yılına kadar da onlarla birlikte çalışıyor. Lisa Bargeld'in asıl grubu Einstürzen de Neubauten. You, Me and Me You 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkıydı ve bu sabahın isteklerindendi. Efendim geçiyorum bir diğer isteğe. Biliyorsunuz her salı olduğu gibi Radyo Eksen sabah programında sadece isteklere yer veriyoruz. Love dinlemeye başladık. Try to Sleep şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

muhtemelen ben programda ilk defa çaldım. Lanet arşivinden bulup çıkarttığım bu sabahın isteklerinden de Axel Rudi Pell. Oceans of Time 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugün isteklere yer veriyoruz. Salı olduğu için bir başka istek Fade to Black'le devam ediyorum. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı bu. Dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Programa bana ulaşmak isterseniz artık yavaş yavaş programı da kapatıyorum. Bu Metallica ardından son bir iki şarkı daha çalacağım. Öyle kapatacağız. İstek olacak her ikisi de. Ama ulaşmak isterseniz yine de gulshan.gurayetradioeksen.com veya Instagram kullanıyorum. Sosyal medyada sadece onu kullanıyorum yani. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar hesap zaten oradan. İsterseniz programa sığdıramadıklarımı da bakmak isterseniz takip edersiniz. Sormak, söylemek istedikleriniz varsa oradan ulaşırsınız.

Duvido Mars Volta Extended'i. Ve programın da sonuna geldik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. İsteklerin tamamını çalamadım. Her defasında da aynı şeyi söylüyorum. Biliyorum ama program bitmeden şöyle bir toparlayıp kapatmak istiyorum. Çok fazla istek geldi ve süremiz belli olduğu için hepsine yer veremiyorum. Başka bir sebebi yok elbette. Tahmin edersiniz. Yarın sabah saat 7'de de eğer gelirseniz tekrar birlikte yeni bir program yaparız. Bu sefer ben sizler için hazırlayacağım. Sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz. Bugünkü programı da son istek Matiel'le kapatıyorum. Count Your Blessings dinlemeye başladık. O zaman iyi bakın kendinize. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Esen. Okula yetişirken gününe hız kat.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Ağustos 1970. Elton John ilk Amerika konserini gerçekleştirdi. 17 konserlik turnesinin ilk durağı Los Angeles Troubadour'du. Don Henley, Quincy Jones, Leon Russell gibi isimler de izleyiciler arasındaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
8: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Ağustos 1949. Kiss basçısı ve vokalisti Gene Simmons İsrail'de dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

skin. I'm gonna break into your heart and follow till I get to

0: break into your...
1: 96.2
2: Radyo Esen.
1: Radyo Esen.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: In the world of matchmaking.
3: This weekend your client is getting
1: Paribu Art'ta gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 27 Ağustos'ta Celine Song'un son filmi Materialist'le devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın başrollerini üstlendiği film, aşk, ilişkiler ve hayatın seçimlerini sıcak ve romantik bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Materialist filmi bu perşembe Paribu Art'ta. Film Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir.
4: You're the matchmaker.
1: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 25 Ağustos 1967. Wilco frontmeni Jeff Tweedy Illinois'da dünyaya geldi. Bugüne dek 3 solo albüm yayınlayan Tweedy, Wilco öncesi Uncle Tupelo ve Golden Smoke gruplarında da yer almıştı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: In the world of matchmaking.
3: This weekend your client is getting
1: Haribo Art'ta gerçekleşen TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 27 Ağustos'ta Celine Song'un son filmi Materialist'le devam ediyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın başrollerini üstlendiği film, aşk, ilişkiler ve hayatın seçimlerini sıcak ve romantik bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Materialist filmi bu perşembe Haribo Art'ta. Film Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu. 96.2
4: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Nescafe Express modunu

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gothic rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın Kaldığı Yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de Ben Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarına Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 455, Mod 455. Bu gece açılış konuklarımız elbette The Kills üyeleri.

0: Radyo X'de Mod programında bu gece açılış konuklarımız The Kills üyeleri. Aranızdan pek çoğu tahmin ederim ki geride bıraktığımız pazar günü onları Babylon Soundgarden Festivali kapsamında İstanbul'da izleme fırsatı da buldu. Bu sebepten açılıştalar zaten. 2000'li yılların başından klasikler The Good Ones, tabii ki Wait ve I Call It Art duyduklarınız.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Mod programında bu kez de bir İskoçya yolculuğu. Yeni bir albümün eşiğinde Arab Strap üyeleri. Half Told Tales bu albümün adı. Buradan paylaşılan kayıtlardan biri şimdiden. Fighting For You az önce çaldığımız kayıt.
1: Alone in Central Park when

Hadrix Sen'de Mod programında bu kez de yeni Interpol albümünden kayıtlar. This Mirror Weighs a Ton, bu albümün adı. Buradan Iron City ve See Out Loud az önce çaldıklarımız. İçinde bulunduğumuz hafta İstanbul'da önemli bir konser var. Cumartesi gecesi 29 Ağustos'ta Blind'da Asmalı Mescid'de İstanbul'dan Radical Noise ve İzmir'den I Deny sahneye çıkacaklar.

Mod programında konuğumuz Radical Noise. Son EP Rhapsody 2024 çıkışlı buradan çaldık Kaldırım. Tekrar etmekte fayda var. Radical Noise İzmir'den Ayginay grubuyla birlikte 29 Ağustos Cumartesi gecesi İstanbul'da Blind sahnesinde.

Radyo X'te Mod programında duyduğunuz isim Plastic Ideas İstanbul'dan. Berkan Çalışkan'ın projesi önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak yeni şarkılarını da çaldık Mod programı farkıyla. Önce Sandra son single, arkasından yeni kayıt Gerçekten Mi Yenildik. Aynı reçeteyi şimdi Ati Yıldız Tozu ve Begüm Çelebi'ye uygulayacağız.

Radyo X'te mod programı farkıyla arka arkaya Eylül 2026'da yayınlanacak yeni kayıtlar. Önce Atiye Yıldız Tozu dere kenarında, arkasından Ankara'dan Begüm Çelebi radyolarınızdaydı. Bu bir aşk ki.

Mod programında bu kez geride bıraktığımız hafta sonu düzenlenen Babylon Soundgarden Festivali'nin G-Locals sahnesindeydik. Konuklarımız Vico Tujo üyeleri Sinan Ilmaz ve Mert Avcı'nın projesi Vico Tujo'ya ait son şarkı yayınlanmış olan Derin'de az önce çaldığımız.

0: bakterim. Hoş bir davranış değil.
1: Radyo Eksen'de mod programında bu kez bir hibrit. Biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan. Primat radyolarınızdaydı yakın gelecekte. Daha çok duyacaksınız umarım isimlerinizi. Yeni bir EP çıkaracaklar Eylül 2026'da. Çöp ve 4. Buradan yayınlanmış ilk kaydı paylaştık sizlerle. Kötü bir karakterim.

Radyo X'ten Mod 455'te içinde bulunduğumuz 2026 yılının türünde güzel albümlerinden birine imza atan bir ekip kuşkusuz. Cheap Jeans radyolarınızdaydı. Felaket ilk albümlerinin adı 6 tane F ile yazılıyor. Buradan Parti Faresi şarkı single olarak da çıkmıştı. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'ten'de tüm program kayıtları Mixcloud ve SoundCloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

killed by a sight.

guitar in my hand, singing. Yeah, yeah, yeah. Climb the charts.